0: Onda Popular.
1: Popular. Popular. Popular. Popular. Popular. Popular. Popular.